Danse miyasın bu abim tıkı. This is Shango Skipper, and you're listening to Reclaim on CBC Radio.